tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimi leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittim çeşme asos. Sendeki çift, bendeki floş. Çekmiş.

0: Bir yıl önce ekranlara yansıyan o görüntüler Türkiye'nin yakın tarihindeki en kritik dönem noktalarından biri olarak kayda geçti. Neden bahsettiğimi eminim ki çoğunuz hatırlayacaktır. 40 yılı aşkın süredir devam eden silahlı çatışmanın tarafı olan PKK'dan bir grup kameralar önünde silahlarını ateşe attı.
1: Özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz.
0: Tarihe geçen bugün de konuşma yapan Kürdistan Topluluklar Birliği Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat bu eylemi süreç için bir iyi niyet adımı olarak duyurdu. Ardından fesih kararları geldi, mecliste özel bir komisyon kuruldu ve bugün artık yeni bir yasal düzenleme konuşuluyor. Peki gerçekten tarihi bir barış sürecinin eşiğinde miyiz? Yoksa süreç sahadaki ve siyasetteki farklı beklentiler nedeniyle en kritik virajına mı girdi? Bir tarafta silah bırakmayı düzenleyecek yasa hazırlıkları, diğer tarafta Kandil'den gelen mesajlar, Öcalan'ın statüsü tartışmaları, Bahçeli'nin dikkat çeken önerisi ve Demirtaş'ın az kaldı çıkışı. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Bir yıl önce başlayan süreçte hangi noktaya gelindi, hangi adımlar atıldı ve bundan sonra Türkiye'yi neler bekliyor? Bu bölümde silah bırakma sürecinin ilk yılını, perde arkasındaki gelişmeleri ve önümüzdeki dönemin kritik eşiklerini ele alıyoruz. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve ilk çözüm sürecindeki Akil İnsanlar Heyeti üyesi Vahap Coşkun konuğumuz. Ekibimizden Elmas Topçu stüdyoda olacak. Süreçte neler yaşandı, sahadaki ve siyasetteki beklentiler neler? Adım adım ondan dinleyeceğiz. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu. Bir yıl önce 30 kadar üst düzey PKK üyesi silahlarını yaktı. Bu tören 1984'ten beri süren ve 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışma sürecinde önemli bir sembolik adım oldu. Peki geçen bir yılda nasıl bir mesafe kaydedildi? Konuyu yakından izleyen VDR Kozmo ekibinden Elmas Topçu stüdyomuzda. Elmas, aslında bu süreç Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çıkışıyla başlamıştı, öyle değil mi?
2: Süreç tam olarak 1 Ekim 2024'te Ülkücü Hareket'in çıkış noktası da sayılan Aşırı Sağcı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclis açılışında demli milletvekillerinin yanına giderek onlarla tokalaşmasıyla başladı denebilir. Sonrası da tabii hızlı geldi. AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın kendilerinin terörsüz Türkiye olarak adlandırdıkları süreç kapsamında PKK lideri Abdullah Öcalan'la bir diyaloğa geçtikleri anlaşıldı.
3: Geçen haftada daki grup konuşmamda demiştim ki Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.
0: Ondan sonra Şubat 2025'te Abdullah Öcalan PKK'ya silahları bırakma ve kendini feshetme çağrısı yaptı. Mayıs 2025'te de PKK kongresini topladı ve gerçekten de örgütün lağvedilmesi ve silah bırakması yönünde karar alındı.
2: Doğru.
0: 11 Temmuz 2025'te ise girişte de söylediğim gibi o sembolik silah yakma töreni gerçekleşti. Peki bu tarihi adımdan sonra neler yaşandı?
2: Mecliste bu süreç için özel bir komisyon kuruldu. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak adlandırılan bu yapı aylarca 20'den fazla toplantı yaptı. Akademisyenlerden mağdurlara, ailelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar 137 kişi ve derneğin görüşüne başvurdu. Komisyon bu yılın Şubat ayının sonunda da nihai raporunu tamamladı. Şu sıralarsa o rapor sayesinde sürece ilişkin yasal bir düzenleme üzerinde çalışıldığı açıklandı. Önümüzdeki günlerde de bunun kanun şekline kavuşup yasallaşması, meclise gelmesi, kabul edilmesi bekleniyor.
0: Hükümete yakın kaynaklar 10-11 maddeden oluşacak bir yasal düzenlemeden bahsediyor.
2: Doğru.
0: Tahminler bu taslakta öncelikle silahlı çatışmalara doğrudan katılmamış PKK üyelerine yönelik düzenlemeler olacağı yönünde. Hı hı. Yani kimlerin dönebileceği, dönerlerse nasıl bir statüde olacakları, cezai muafiyetten faydalanmaları gibi görece büyük anlaşmazlık çıkmayacak noktalar netleştirilecek. Tamam. Ancak çatışmaya karışmış olanların durumu ve Abdullah Öcalan'ın akıbeti gibi kritik ve uzlaşması zor konularda bu ilk düzenlemede yer almayacak deniliyor.
2: Evet, bahsettiğin kritik noktalar uzlaşı sağlanması en zor. Tarafların hala birbirine ışık yılı uzakta olduğu meseleler. Yetkililer o nedenle son günlerde bu yapılan bir af değildir ve Öcalan'ın statüsüne ilişkin bir düzenleme içermemektedir diye sürekli hazırlanan yasa tasarısına vurgu yapıyorlar. Abdullah Öcalan'ın da hala ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü bir mahkum olduğunu hatırlatıyorlar. Özetle şu aşamada öteleniyor o senin de bahsettiğin kritik noktalar diyelim.
0: Kandil'den yapılan her açıklamada Öcalan'ın statüsünde bir değişiklik olmazsa sürecin ilerlemeyeceği yönünde.
2: Aynen öyle. PKK'nın askeri yönetimi olan Kandil'deki dağ kadroları son dönemde sık sık kendi medya kanallarından da açıklamalar yapıyorlar. Son olarak KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu'yla Sozdar Avesta, yani üst düzey yöneticiler birlikte kameraların karşısına geçti. Kendi iyi niyetlerini gösteren çok sayıda adım attıklarını söylediler. Ancak devletin buna karşılık hiçbir adım atmadığını iddia edip suçladılar, eleştirdiler. Devletin Öcalan ve kendilerini doğrudan muhatap almadan gerçek bir çözüme ulaşılamayacağını da savundular. Kısaca kulak verelim.
4: Baş müzakereci ve sürecin yürütücüsü Rehber Apo'dur. Bu gerçeklik dikkate alınarak Rehber Apo'nun temel muhatap olarak siyasi konumunun belli olması ve özgür çalışır koşullara kavuşması gerekir. Bu süreç ancak böyle doğru yürütülür ve sonuca ulaştırılır. Biz üzerimize düşeni dünyada hiçbir kesimin beklemediği düzeyde yaptık. Artık barış ve demokratik toplum sürecinin sonuca gitmesi için Rehber Apo'nun statüsünün belirlenmesi, yasal ve hukuki adımların atılması gerekmektedir. Halkımızın da, demokratik güçlerin de, bizlerin de beklentisi bu yönde.
2: Rehber Apo dediği yoldaş Abdullah Öcalan anlamında onu kastediyor. Bu arada örgütün adını Apocu Hareket Yönetimi olarak değiştirdiklerini de duyurdular bu toplantıda, bu açıklamada. Yani PKK adından bile vazgeçebilir ama Öcalan bizim kritik eşiğimizdir mesajını vermiş oldu tekrar.
0: Özetle Öcalan'ın statüsü netleşmezse süreç ilerlemez sinyali verdiler yani.
2: Aynen öyle. Dikkat çeken bir diğer noktada hala örgüt içindeki eski yönetici unvanlarını kullanıyor olmaları. Bir fesih süreci yürütülüyor olsa da o tarafta henüz yönetim şemasının tasfiye edilmediği ve tam bir lav etmeye gidilmediği aşikar yani.
0: İlginçtir Elmas, aslında Öcalan'ın sürece rehberlik etmesini MHP lideri Bahçeli de önermişti.
2: Doğru söylüyorsun, doğru hatırlattın. MHP lideri Bahçeli Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü unvanını önerdi meclisten. Dinleyelim.
3: Bu tartışmalara son vermek için bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Fakat elbette başka alternatifler de üretilebilir. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır. Çünkü meselenin esası terörün tamamen tasfiye edilmesi, silahların susması, terörün gündemimizin dışına kesin biçimde çıkarılması, siyasetin terör vesayetinden arındırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasıdır.
2: Ama AKP içindeki bazı kliklerle pek çok ülkücü ve milliyetçi kanat tabii ki Öcalan'ın koordinatör veya benzeri bir unvana kavuşmasına karşı, yani bu süreci doğrudan direkt yön vermesine karşı.
0: Aslında bakarsak dışarıya yansımayan çok fazla tartışma var. Hı hı. Şimdi Abdullah Öcalan kadar özellikle 10 yıldan fazladır cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması da önem taşıyor. Kendisi 10 yıldır 4 duvar arasında olmasına rağmen hala milyonlarca insanın desteklediği bir isim.
2: Öyle, Kürt nüfusun yoğun olduğu illerde yaşlı kuşaklarda ve örgüt tabanında temel kriter Abdullah Öcalan'ın statüsü tabii ki. Ama dediğin gibi milyonlarca kentli Kürt için Öcalan geçmişin ve eskinin lideri, geleceğin lideri değil. Fakat Kürtlerin geniş bir kesimi Selahattin Demirtaş'la Abdullah Öcalan'ın karşı karşıya gelmesine de karşı. Yapılan kamuoyu anketleri halkın onları rakip olarak değil yan yana gördüğünü gösteriyor. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da aslında bu tutumu perçinleyen açıklamalar yapıyor son dönemde. Hem de arka arkaya. Ayrıca önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan kalkacak, burası nettir diyerek de çatışma sürecinin tamamen bitmesi gerektiğini kendisi de bizzat ve açıkça vurguluyor.
0: Tabii kamuoyundan gelen desteklere bakıldığında Selahattin Demirtaş'a AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir siyasi tehdit gözüyle bakılıyordu. Doğru. Serbest kalması, muhtemelen aktif siyasete girmemesi ya da aday olmaması gibi gizli pazarlıklarla da mümkün olacaktır gibi gözüküyor.
2: Genel kanı aslında iktidar bloğunun Demirtaş'ı ancak kendilerine siyasi bir engel çıkarmayacağından emin oldukları bir formülle salıverileceği yönünde. Eğer o aşamaya gelinirse tabii ki. Hatırlayalım, Selahattin Demirtaş çözüm sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bitirilmesinin ardından söz ettiğim ilk çözüm süreci. O girilen ilk genel seçimlerde 15 Haziran 2015 seni başkan yaptırmayacağız kampanyası yürütmüş ve başarılı olmuştu.
5: Ben bütün Türkiye'ye bütün bu sorunların çözümünün anahtarını hatırlatmak ve bunun sözünü vermek istiyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP var oldukça, HDP'liler bu topraklarda nefes aldığı müddetçe sen başkan olamayacaksın.
2: 7 Haziran 2015 seçimlerinde ben de Türkiye'deydim. Bizim Kozma Türkçe o zaman Körn Radyosu için oradan canlı yayınlar yapmıştık. Evet, ilk kez AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste girilen bir seçimde mutlak çoğunluğu sağlayamamıştı. HDP ise oldukça büyük oranlarda oy almayı başarmıştı. Bu parti tarihindeki ilk ciddi gerilemeydi AKP için ve Demirtaş bunun bedelini ağır bir ceza süreciyle ödüyor demek mümkün.
0: Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve tutuklu binlerce partilinin durumu ne olacak? Ana muhalefet partisi CHP'nin yoğun bir siyasi kıskacı alındığı bu dönemde kalıcı bir çözüm süreci gerçekten mümkün olabilecek mi? Bu soruları şimdi süreci yakından takip eden uzman konuğumuzla konuşacağız. Teşekkürler Elmas. Peki geçen bir yılda ilerleme kaydedildi mi? Gerçekten tarihi bir barış sürecinin eşiğinde miyiz? Konuyu Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve ilk çözüm sürecindeki Akil İnsanlar Heyeti üyesi Vahap Coşkun'la konuşuyoruz. Merhaba Vahap Bey.
6: Merhabalar, iyi günler.
0: Sürecin devlet tarafından başlayalım isterseniz. O sembolik silah bırakma eyleminin ardından mecliste bir komisyon kuruldu. Onlarca kişiyi dinleyen bu komisyon Şubat ayında raporunu açıkladı. Sizce bu gerekli ve doğru bir başlangıç mıydı?
6: Süreç 21 ayını doldurdu. Bu süre zarfında önemli adımlar atıldı aslında, fiili olarak da aynı zamanda siyasi olarak da. Fiili olarak PKK'nın silah bırakması, Türkiye sınırlarından çekilmesi, sınır boylarını boşaltması, silah yakma töreni düzenlemesi gerçekten silah bırakma konusunda önemli bir mesafenin alınmasını sağladı. Türkiye'de ise parlamentoda bir komisyon oluşturuldu ve bu komisyon önce toplumun farklı kesimlerini dinledi, sürece dair endişelerini, kaygılarını ve taleplerini kayda geçirdi. Arkasından ise bütün partilerin, hemen hemen bütün partilerin desteğiyle bir rapor hazırladı. Dolayısıyla bu rapor hem bir sürecin arkasında siyasi desteğin olduğunu göstermek, hem bir toplumsal meşruiyetinin olduğunu göstermek açısından önemliydi. O nedenle o zamana kadarki sürecin iyi bir şekilde geldiği söylenebilir. Fakat arkasından atılması gereken adımlar atılmadı ve bir takım gecikmeler meydana geldi. Asıl problem orada.
0: Önümüzdeki haftalarda çözüm sürecinin pratikte başlaması için hükümetin bir kanun çıkaracağı duyuruldu. Bu düzenleme sizce hangi başlıkları içermeli? Örneğin örgüt mensuplarının dönüşü, Selahattin Demirtaş ve diğer Kürt siyasetçilerin durumu ya da Abdullah Öcalan'ın statüsü gibi tartışmalı konularda bir adım atılmasını bekliyor musunuz?
6: Şimdi bu çerçeve yasa öncelikli olarak PKK'nin örgütsel yapısının feshi, PKK mensuplarının silah bırakmaları ve Türkiye'ye dönüş koşullarının yaratılması ve tabii ki yine PKK mensuplarının hukuki durumlarının ne olacağına dair bir takım hükümleri içermesi bekleniyor. Bu doğrudan doğruya PKK mensuplarına yönelik bir çerçeve olacak. Belli bir süre için uygulanacak ve diğer alanlara çok ciddi manada bir müdahalesi söz konusu olmayacak. Basında konuşulan, açık kaynaklardan edindiğimiz haberler bunlar. Yine burada Öcalan'ın durumuna ilişkin özel bir düzenlemenin yapılması da beklenmiyor kanaatimce. Çünkü Öcalan'ın durumuna ilişkin bir umut hakkı denilen bir yasal düzenlemenin yapılması düşünülüyor. Ama bu çerçeve yasa içerisinde konuşulan bir konu değil. Selahattin Demirtaş'ın durumu, kayyumların görevden alınıp seçilmiş kişilerin yerine getirilmesi ise çerçeve yasayla ilintili bir durum değil. O konuda herhangi bir adım atmak için bir yasal veya anayasal değişikliğe gerek yok. Zaten Demirtaş'ın serbest bırakılması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bir gereği, aynı zamanda anayasanın bir gereği. Yine kayyum uygulamalarının kaldırılması da iktidarın kendi idari bir karar ile gerçekleştirebileceği bir husus. Dolayısıyla bu süreçte bir taraftan çerçeve yasa hazırlanırken diğer taraftan iktidarın herhangi bir yasaya gerek duymadan atabileceği adımları atması bekleniyor. Ama bu adımları atmaktan bugüne kadar imtina etti iktidar. Öncelikle PKK'nin tamamıyla silah bırakmasının tespit ve teyit edilmesi, arkasından bir yasal düzenlemenin yapılması, ondan sonra bir takım adımların atılacağı şeklinde bir mimari üzerinden hareket ediyor hükümet. Dolayısıyla ben bu yasal düzenlemede Öcalan'ın durumuna ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacağı kanaatindeyim. Sadece PKK mensuplarına yönelik bir düzenleme olacağı öngörülüyor.
0: Şimdi bu bahsettiğimiz başlıklar beklenen düzenlemede yer almayacaksa süreci zorlayabilecek en kritik meseleler yalnızca ertelenmiş olmuyor mu?
6: Elbette burada asıl bu yasal çerçevenin nasıl bir içerikle ortaya çıkacağı önemli. Yani bu yasal çerçeve PKK mensuplarının tümü için bir dönüş ve onların toplumsal hayata katılımı için bir çerçeve sunabilirse, bu genişlikte olabilirse, o zaman diğer hususlara dair daha sonraki dönemde bir takım adımların atılması tolere edilebilir. Ancak eğer bu çerçeve yasa beklenen kapsayıcılıkta olmazsa, beklenen bütüncül bir yapı arz etmez, süreç o anlamda bir takım sıkıntıların içerisine girebilir. Dolayısıyla burada şu an için asıl kritik soru çerçeve yasanın mahiyetidir. Yani dağın fare doğurmaması gerekiyor. Gerçekten bütüncül ve kapsayıcı bir çerçeve yasa hazırlanması gerekiyor ki daha sonraki adımlar açısından da bir zemin teşkil edebilsin. Toplumun bu sürece olan güveni inşa edilebilsin ve sonraki adımların atılması için de gerekli koşullar yaratabilsin.
0: Şimdi ilk adımdan bahsettiniz. Devlet ilk adım atarsa zafiyet göstermekle eleştirileceğinden çekiniyor. PKK ise silah bırakacak kişilerin tutuklanacağından endişe ediyor. Bu karşılıklı güvensizlik nasıl aşılabilir?
6: Şimdi elbette bu bir güvensizlik hali, sizin de belirttiğiniz gibi, ve bu bir güvensizlik tek taraflı değil, karşılıklı. Yani devlet bugüne kadar yasal adımları atmadı. Bunun gerekçesi aslında PKK'nin tam anlamıyla silah bırakacağına güvenmiyordu. PKK silah bırakma konusundaki takvimi hızla ilerletmedi. Onun gerekçesi ise devletin yasal çerçeveyi hazırlamayacağına yönelik şüphesi veya güvensizliğiydi. Şimdi bir süreç bugüne kadar geldi ise ve bir takım eşikler geçildiyse, o zaman karşılıklı olarak adımların atılması lazım ki bu güvensizlik ortadan kalksın. Sahadan bazı işaretler var. Örneğin PKK'nin kendisi için son derece önem teşkil eden kritik sahaları boşalttığı, buradaki mağaraları ve silahları devlete teslim ettiği yönünde haberler var. Bu haberlere bakıldığında artık PKK'nin silah bırakma konusunda devletin güveninin teşkil edilmesi lazım. Diğer taraftan toplumun da yine PKK mensuplarının da güveninin sağlanabilmesi için bu hukuki çerçevenin oluşturulması lazım. Süreç bir hukuki zemine oturtulmak durumunda. Bugüne kadar bir takım fiili adımlarla süreçte önemli bir merhale kaydedildi. Ama bundan sonra sürecin ilerleyebilmesi için kaçınılmaz bir şekilde hukuki çerçevenin oluşturulması gerekiyor. Silah bırakan bir PKK mensubu yarın ertesi gün Türkiye'ye döndüğünde nasıl bir hukuki manzarayla karşılaşacağını açık ve net bir şekilde bilmek durumunda. O nedenle bu güvensizlik bir tarafta sahada fiili adımların atılması, örneğin silahsızlanmayla ilgili gerekli hamlelerin yapılması, diğer taraftan devlet açısından da hukuki çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması ile aşılabilir. Süreç ancak bundan sonra hukuk ile yürüyebilir.
0: Daha önce de çözüm süreçleri başladı ve bir kalemde sona erdirildi. Bu sürecin öncekilerden farkı var mı, yoksa bu da böyle pat diye bitirilebilir mi, ya da geri dönülemez bir aşamaya girildi mi sizce?
6: Yani bence bu sürecin en önemli farklılığı PKK'nin silah bırakmayı stratejik bir karar olarak ilan etmesi. Yani Öcalan'ın ilk çağrısında da herhangi bir ön koşul ortaya serilmeden PKK'nin silahlı mücadeleyi bitirdiği, silahlı mücadelenin Kürt meselesinin çözümünün önünde artık bir ayak bağı olduğu, aslında bu silahlı mücadelenin 1990'lı yıllardan itibaren terk edilmesi gerektiği fakat koşulların bunu sağlamadığı yönünde yapılan açıklama. Yine daha sonraki dönemler hem Öcalan'dan hem de PKK yöneticilerinden gelen beyanatlara baktığımızda süreçte bir takım sıkıntıların olmasına rağmen herhangi bir şekilde artık silaha dönüşün mümkün olmadığını net bir şekilde ifade ediyorlar. Dolayısıyla burada artık taktik bir hamle değil, stratejik bir karar var. Silah sadece fiili olarak sahada bırakılmıyor, aynen zihniyet olarak da terk ediliyor. Bu bence geri dönüşsüz bir nokta. Bundan sonra süreç içerisinde bir takım sıkıntılar olsa bile PKK hayır bu süreç çürümedi, ben tekrar silahlı mücadeleye dönüyorum deme durumunda değil. Artık o köprü aşıldığı kanaatindeyim. Devlet açısından bakıldığında ise devlet için muazzam bir fırsat var şu anda. Yani örneğin 2013-2015 çözüm sürecine baktığında muhalefetin çok sert bir karşı çıkması söz konusuydu. CHP tam anlamıyla destek vermiyordu. MHP bunu bir ihanet projesi olarak nitelendiriyordu. Toplumun farklı kesimlerinden oldukça dirençli bir karşı çıkış söz konusuydu. Oysa bugüne baktığınızda ana muhalefet partisi CHP her iki parçasıyla, yani hem Özgür Özel parçası hem de Kemal Kılıçdaroğlu parçasıyla sürece bir karşıtlık sergilemiyor. Aksine Özgür Özel başından itibaren süreci destekliyor. Diğer taraftan daha önceki çözüm süreçlerinde en büyük muhalefeti yapan MHP bu çözüm sürecinin dümenine geçmiş durumda. Yine toplumda sert bir karşıtlık yok. Mecliste İYİ Parti dışında diğer bütün partilerin katıldığı bir komisyon ve bu komisyonun hazırladığı bir rapor var ki bu rapor neredeyse oy bir ile kabul edildi. Yani siyasal alanda da toplumsal alanda da muazzam derecede bir fırsat var devletin önünde. Yine 2013-2015 ile kıyaslandığında devlet açısından bu sorunu çözmek daha az maliyetli bir duruma gelmiş vaziyette. O nedenle devletin bundan vazgeçmesini siyaseten çok mümkün de görmüyorum, doğru da görmüyorum. Dolayısıyla bugüne kadar 21 aylık süreç içerisinde bazı adımlar gecikmesine, bazı noktalarda önemli pürüzler çıkmasına rağmen sürecin yürütülüyor olmasını buna bağlıyorum. O nedenle böyle bir adımdan vazgeçilebilecek, artık tekrar eski duruma dönüyoruz, çatışma haline dönüyoruz denilebilecek bir noktadan uzak olduğumuz kanısındayım ben.
0: Bu kapsamlı meselede can alıcı bazı başlıkları Vahap Coşkun'la değerlendirdik. Çok teşekkürler Vahap Bey.
6: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Bir yıl önce PKK'dan bir grubun kameralar önünde silahlarını ateşe atması, 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalı dönemin ardından yeni bir sayfanın açılabileceği yönünde güçlü bir işaret olarak yorumlanmıştı. Aradan geçen bir yılda örgütün fesih kararından mecliste yürütülen çalışmalara, yeni yasal düzenleme hazırlıklarından siyasi aktörlerin açıklamalarına kadar önemli adımlar atıldı. Ama hala yanıt bekleyen pek çok soru var ve sürecin bundan sonra hangi yönde ilerleyeceği belirsizliğini koruyor. Bu bölümde konuğumuz Vahap Coşkun'la silah bırakma sürecinin ilk yılını, bugüne kadar atılan adımların ne anlama geldiğini ve kalıcı bir barış için bundan sonra hangi siyasi ve hukuki eşiklerin aşılması gerektiğini konuştuk. Ekibimizden Elmas Topçu da geçen bir yılda yaşanan gelişmeleri, sahadaki ve siyasetteki beklentileri kronolojik olarak özetledi. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi Türkiye ve Almanya gündemine dair konuları uzman konuklarla ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konu, yeni bir konukla sizlerleyiz. Bizi podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Eski ve yeni bölümlerimiz ARD Sound'da, Facebook hesabımızdan da video ve haberlerimize ulaşabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
7: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.